tong, sahur. Sahur. Brr patapim. Tralalero tralala. Tong sahur. Brr patapim. Brr patapim. Tralalero galala. Tong sahur. Brr patapim. Brr patapim. Tralalero tralala. Tong sahur. Brr patapim. Brr patapim. Tralalero galala. Tong sahur. Brr patapim. Brr patapim. Tralalero tralala. Tong sahur. Brr patapim. Brr patapim. Tralalero galala. Tong sahur. Brr patapim. Brr patapim. Tralalero tralala. Tong sahur. Brr patapim. Brr patapim. Tralalero galala. Tong sahur. Brr patapim. Brr patapim. Tralalero tralala. Tong sahur. Brr patapim. Brr patapim. Tralalero galala. Tong sahur. Brr patapim. Brr patapim. Tralalero tralala. Tong sahur. Brr